0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin...

sana inanmıştım. Bana bu durumu yaşatan sana çok

Bu hoşça kal dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben artık gidiyorum.

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.

0: Alo. Jandarma karakolu. Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
1: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: İç giyim ve çorap reklamları sundu.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle ve milli sporcularla dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcular ve 81 ilin yanı sıra farklı ülkelerde bilgileriyle, becerileriyle, örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerle bir arada olduklarını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu, süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. İstanbul'da öldürülen Mati Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan, Abdülbaki Demirel ve Kubilay Kağan Kundakçı'nın anısına yürüyüş düzenlendi. Bakırköy İncirli'de başlayan yürüyüş Mati Ahmet Minguzzi'nin mezarında sonlandı. Oğlunun mezarının başında konuşan anne Yasemin Minguzzi, "Bugün burada acılı aileler olarak yan yana yine beraberiz. Atlas'ın annesi Gülhan, Kubilay'ın annesi Ülker ve babası, Abdülbaki'nin abisi Muhammed. Biz hep beraberiz. Koskoca milyonlarca insan arkamızda. Hepimiz çok büyük bir aile olduk. Ben elimden geldiğince mağdur ailelerin sesini duyurmaya çalışıyorum," dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan Ebola salgını nedeniyle uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan etti. 395 şüpheli vaka ve 100'ü aşkın ölümün görüldüğü salgında onaylı bir aşı ya da tedavi bulunmaması endişeleri arttırıyor.
3: Spor.
2: Trabzonspor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası finali için tek yürek olma çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada Trabzonspor taraftarı final maçı öncesinde birlik olmaya, takımlarına destek vermeye ve Trabzonspor ruhunu en güçlü şekilde göstermeye davet edildi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konya Spor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Benim size söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Buna inanın, biz inanıyoruz," dedi. Fenerbahçe Arsevev Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında sahasında ağırladığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup etti. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor'un dün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda aday çıkmayınca kulüp yönetimi divanda kaldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6568 lira 93 kuruş, Amerikan doları 45 lira 58 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 61 lira 10 kuruş, bir bitcoin 76.927 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile iç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Çıktım zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: Do 95.5

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da hissedildi. Malatya Valisi Settar Yavuz, saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığını söyledi. Malatya'da eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Van merkezli 11 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 78 kişi gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye güçlü arıcılık potansiyeliyle koloni sayısında ve bal üretiminde dünyada ilk 3'te, Avrupa Birliği'nde ise 1. sırada yer alıyor. Arıcılığın daha da geliştirilmesi amacıyla üreticilere önemli destekler sağlanıyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde kongre üyeleriyle bir araya geldiği bir etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran

0: anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini belirterek bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz dedi.
1: Spor.
0: Trabzonspor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası finali için tek yürek olma çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada Trabzonspor taraftarı final maçı öncesinde birlik olmaya, takımlarına destek vermeye ve Trabzonspor ruhunu en güçlü şekilde göstermeye davet edildi. Corendon Airlines Park Antalya stadında 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Benim size söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Buna inanın, biz inanıyoruz." dedi. Fenerbahçe Arsevev Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında sahasında ağırladığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup etti. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor'un dün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda aday çıkmayınca kulüp yönetimi divanda kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6568 lira 93 kuruş, Amerikan doları 45 lira 58 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 61 lira 10 kuruş, bir bitcoin 76.927 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile iç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli. Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Malatya'nın Batagazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da hissedildi. Malatya Valisi Settar Yavuz, saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığını söyledi. Malatya'da eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Van merkezli 11 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 78 kişi gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye güçlü arıcılık potansiyeliyle koloni sayısında ve bal üretiminde dünyada ilk 3'te, Avrupa Birliği'nde ise 1. sırada yer alıyor. Arıcılığın daha da geliştirilmesi amacıyla üreticilere önemli destekler sağlanıyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde kongre üyeleriyle bir araya geldiği bir etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini belirterek bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz dedi.
1: Spor.
0: Trabzonspor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası finali için tek yürek olma çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada Trabzonspor taraftarı final maçı öncesinde birlik olmaya, takımlarına destek vermeye ve Trabzonspor ruhunu en güçlü şekilde göstermeye davet edildi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konya Spor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Benim size söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Buna inanın, biz inanıyoruz." dedi. Fenerbahçe Arsevev Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında sahasında ağırladığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup etti. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor'un dün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda aday çıkmayınca kulüp yönetimi divanda kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6568 lira 93 kuruş, Amerikan doları 45 lira 58 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 61 lira 10 kuruş, bir bitcoin 76.927 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir'le iç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal dijital dünyanın dezenformasyon başta olmak üzere birçok konunun farkında olmamızı gerektirdiği bir noktadayız. Algoritmalar tarafından yönlendirilmeyeceğiz. Farkında olmadan dijital vesayetin dominasyonu altında kalmayacağız dedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Efes 2026 tatbikatı sahasında basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler

0: kapsamında Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı konutunda bir araya geldi. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arzına ilişkin atılması gereken adımlar önceliklerimiz arasında yer almakta olup bu konudaki girişimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'da deniz dolgusu üzerine inşa edilecek yeni havalimanı projesine ilişkin 10 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası ve 3000 metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği yeni havalimanımızı mevcut pistin biraz daha kuzeyinde denizde inşa ediyoruz. Yatırım programını aldık, ihalesini yaptık, yer teslimini gerçekleştirdik, yakın zamanda temelini atıp yapım çalışmalarına başlıyoruz dedi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangının ikinci duruşması Kandıra Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başladı. Duruşma öncesi hayatını kaybeden işçilerin aileleri açıklamalarda bulundu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli. Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesim mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5

0: 112.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal dijital dünyanın dezenformasyon başta olmak üzere birçok konunun farkında olmamızı gerektirdiği bir noktadayız. Algoritmalar tarafından yönlendirilmeyeceğiz. Farkında olmadan dijital vesayetin dominasyonu altında kalmayacağız dedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Efes 2026 tatbikatı sahasında basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı konutunda bir araya geldi. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arzına ilişkin atılması gereken adımlar önceliklerimiz arasında yer almakta olup bu konudaki girişimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'da deniz dolgusu üzerine inşa edilecek yeni havalimanı projesine ilişkin 10 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası ve 3000 metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği yeni havalimanımızı mevcut pistin biraz daha kuzeyinde denizde inşa ediyoruz. Yatırım programını aldık, ihalesini yaptık, yer teslimini gerçekleştirdik, yakın zamanda temelini atıp yapım çalışmalarına başlıyoruz dedi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangının ikinci duruşması Kandıra Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başladı. Duruşma öncesi hayatını kaybeden işçilerin aileleri açıklamalarda bulundu.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batı

arasında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bir anka koşusun, bensek bir akı. Akıp gideriz gecede dudak.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tültürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
5: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların arttırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç olduğunu belirterek 15-18 yaş aralığındakilere ilişkin infaz düzenlemesinin değiştirileceğini açıkladı. Van merkezli 11 ilde düzenlenen narko kapan Van operasyonunda sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda 78 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin 3 aylık teknik takibi sonucu düzenlenen operasyonda şüphelilerin farklı suçlarla bağlantılı oldukları da tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen PayMix 4 operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere 96 mal varlığına el konulduğunu, şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabının da bloke edildiğini bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, 17 Nisan'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı UA hakkında verilen kararın yetersiz olduğunu belirtti. Çimen, UA'nın tutuklanması talebiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını söyledi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesim mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

şu saniye esastır, gel. Geçse de beni unutma, hiçbir aşkını unut.

gelip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere,

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak

0: Aslan dayımız Erkan Ateş'in doğum gününü kutlar, ellerinden öperiz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Samet Akkoç, Uğur Ertaş, Adem Kayıp, Atacan, Er Yıldırım yeğenlerinden sana gelsin bu eser Kıraç Taş Duvarlar. İnşallah doğru eser olması, bakayım. Evet, doğru eser bulduğumuz bu. Aslan dayımız Erkan Ateş'in doğum gününü kutlar, ellerinden öperiz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle Samet Akkoç, Uğur Ertaş, Adem Kayıp, Atacan, Er Yıldırım yeğenlerinden sana gelsin bu eser Kıraç'tan Taş Duvarlar. Aslan dayıları Erkan Ateş'in doğum günüymüş, biz de tebrik ediyoruz.
1: Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

Fazilet Hançer hanımefendi, lütfen WhatsApp'tan 552-711-7490 olabilir ya da bizim bir diğer hattımız daha vardı. Lütfen bir kontak kurarsanız çok mutlu olurum. Allah razı olsun, yardımcı olmuşsunuz Ensar'a. Yalnız SMS olarak göndermenizi istirham ediyorum. Doğrudan bana takdim etmek isteyen kardeşlerimiz de oluyor. Bunu kabul etmiyorum. Biz artık Fazilet Hanım'ın desteğini ileteceğiz. Yozgat, Yozgat FM'de Koray Bulut kardeşime. Şimdi onunla mesajlaşmaya çalışıyorum. Ensar'a direkt doğrudan göndereceğiz. Allah razı olsun ne diyelim. Biz çok güzel bir milletiz ya. Kurban olurum yüreklerinize. Vallahi billahi ya. Biz birlikte ne güzeliz böyle ya. Şimdi taş duvardan sonra kafa arkadaşlar bir şöyle durmak istiyorum. Ne olur bağışlayın beni. Biraz hızı kesmem lazım. Yoruldum mu? Hayır. Ama yani şey neydi onun adı? Şu elektrikler kafamı çok yordu. Bir taraftan diyorum ki yakın tarihte iki tane güç kaynağı aldım. Allah'ım diyorum ya sen ne güzel bir Rabbim yani bana ne güzel bir yol gösteriyorsun. Ve yaptığım işin gereği tabii ki olması gerekiyor. Ve yeterli miktarda olması gerekiyor. Hatta konuyla alakalı Bakır'la bazen ya işte ne gerek var falan bazen Bakır böyle atar kızar. Mikrofon, yeni kulaklıklar, yeni işte bilgisayarlar. İşimiz bu bizim yani yolda kalmamamız lazım. Ona seviniyorum bir taraftan. Bir taraftan Ensar'la ilgili bir anons geçtim. Allah hepinizden razı olsun. Çok da alaka gösterdiniz. Harikasınız. Ama rica ediyorum imkan dahilinde Ensar'a nasıl ulaşırsınız biliyor musunuz? Yozgat FM'i arayabilirsiniz. Yozgat FM'den Koray Bulut'a girin Google'a Koray Bulut'u bulun. Doğrudan eğer bir yardımda bulunacaksanız Koray kardeşim Ensar'ın ailesini tanıyor. Ben tanımıyorum. Bana Koray vesile Murat abi yardımcı olur mu? Ne demek yardımcı olurumuz? İşimiz bu bizim. Yani biz zorda olan her kardeşimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ama tabii ki resmi olması gerekiyor arkadaşlar. Başımızı derde sokacak bir şeyi biz anons edemeyiz. Valilik onaylı bazı duyuruları yapıyoruz tabii ki. Yani resmi olması lazım. Ensar'ın durumu da bu. Yozgat'ta olan Eyüp Ensar Doğan bir kas hastası. Ne diyorlar ona? Allah kimsenin başına vermesin. DMD kas hastası Eyüp Ensar. Ve kasları zayıf. Ama kasları zayıf olsa da yüreği çok güçlü. İnanın o yürek dünyalara bedel sloganıyla bir paylaşım yapıldı. Biz de üzerine gittik. Sağ olsun kardeşlerimiz ilk akşamdan bu tarafa saat 7'den beri yapılan yayınlarımızdaki anonslara çok teveccüh gösterdiniz. Yardımlarda bulunuyorsunuz. Bunu desteklemeye devam edeceğiz. Yapmanız gereken arkadaşlar çok basit. Ensar yaz cep telefonunun mesaj bölümüne. 8917'ye gönder. Murat İnce net Instagram sayfamda da paylaştım. Ensar yaz büyük harflerle 8917'ye gönder. Bu arada Fazilet Hançer hanımefendi de bizimle irtibatta olan bir dinleyenimiz. Yaklaşık 11 bin lira gibi bir yardımda bulunmuş. Allah razı olsun. Yalnız bizim firmamız üzerinden bu olamaz. Çok rica ediyorum sakın bunu yapmayın. Hani bir kereye mahsus böyle gelmiş. Şimdi biz onu ileteceğiz aileye ulaşıp. Ama benim size duyurduğum şekli şu. Ensar yaz 8917'ye gönder. Bu kadar. 100 TL. Ha, 1000 tane gönderir misin? 2000 tane bilemem. Yozgat FM üzerinden Koray Bulut'u buldunuz. Aileye ulaşın. $1,000,000 bağışlayın. Allah hepinizden razı olsun. Yani bu, ama bana sakın yani bizim firmamıza TR Ajans'a herhangi bir ödeme yapmayın efendim. Sponsorlarımdan özellikle rica ediyorum. Fazilet Hançer hanımefendi de bize ulaşırsa WhatsApp'tan çok sevinirim. Şimdi bir adam var, bir adam, bir kardeş, adı Alper. Alper Ünal, siz onu Ünal Hava Yolları olarak tanıyorsunuz, benim öpöz kardeşim gibi. Selam olsun kendisine.

kendisine. Yine Taner zorla. Yine Alper yanında. Kimse yok Taner'in yanında. Kim var? Taner kim var? Yine Alper var. O yüzden dışarıda çok arkadaş bulursun, dost bulursun hani, ama kardeş bulamazsın Taner. Alper aynen böyle söylüyor. Diyor ki o düşman çok Murat abi diyor. Ama kardeşimden bir tane diyor. O yüzden Taner, buradan bir kere daha son kez söylüyorum. Allah rızası için. Hani diyor ya bizim oranın ağzı. Oğlum aklın başan devşir. Aklın başan devşir ya. Aklın başına getir ya. Bir kardeşim, bir abim var. Başka kimin var ya? Bir bacınız var, bir abim var falan. Bir ana baba işte, bir çoluk çocuk. Çekirdek aile. Taner, her ne olursa olsun Alper gibi bir abin var. Vallahi billahi. Hem senet hem sermaye derler ya. Silah gibi bir kardeş. Kapılarda bekleyen bir kardeş. Her türlü seninle uğraşan, her türlü senin yoluna canını koyan bir kardeş. Şimdi gel de bu abiyi üz. Vallahi billahi benim böyle bir abim olsaydı Adap'ta dururdum. 500 metre ötede Adap'ta dururduk, Adap'ta. Keşke benim de bir duvarım olsaydı, bir abi diyebileceğim. Yetiş abi diyeceğim. Sen yetiş dedin, her noktada yetişmiyor mu Alper? Böyle bir durum. Taner Ünal, abi dediğin her noktada yetişen bir abin var. Alper Ünal'ın yüreğinden Ötme Bülbül, Osman Öztunç, özellikle kardeşi Taner Ünal'a geliyor. Adem ve Burak Kaya'ya geliyor. Batuhan Gültekin'e geliyor. Taner Ünal'ın canlarına, arkadaşlarına geliyor. Kader

temel, bir duvar, bir taş, Alevi, Sünni kumaş. Aynı mayadan yoğrulan, Türk, Türkmen diye çağrılan, aynı kıbleye doğrulan,

kızılbaş. Bilsin bunu ar edenler, sözü cana kar edenler, sonlu inkar edenler, haramzadedir ey kardeş. Alevi, Sünni kızılbaş. Uyudun kaç asır boyu, uyan ey Oğuz'un soyu. Baba, dede, amca, dayı, bayramdır bu, gel kucaklaş. Alevi

Merve kardeşimizin bir mesajı var. Onu aktaralım. Dayıyı armağan edeceğim. Kim istemiş hemen göndereceğim. Bir nefeslik kokuna son nefesimi verecek kadar aşığım sana ve sonra cennette ya da cehennemde yine seninle olmak isterim. Çünkü bu dünya doyabilmem için çok kısa. Sen çok güçlü ve çok cesursun ama en çaresiz ve karanlıkta kaldığını düşündüğün anda aydınlığını bana da verir misin? Sipan Aydın dedi Merve kardeşim. Hasan Ulusoy, Aykut Ulusoy ve Kader Birliği yaptı arkadaşlarına. Hasan Ulusoy'dan, kardeşi Hasan Ulusoy'dan çokça selamlar. Özgürlük bazen bir kapının ardına değil, sabırda saklıdır mesajı geldi. Hasan Ulusoy. Efendim medyamesaj.com'a girin. Üye olun radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyin. Medyamesaj.com'a girdik. Üye olduk radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Şarkıları ikinci sıradan yapmanız gerekiyor, haberiniz olsun. Şimdi toparlarsak eğer bayram geliyor 27, 28, 29, 30 Mayıs tarihleri mübarek Kurban Bayramı. Ne yapıyoruz arkadaşlar Kurban Bayramı'nda? Bayram sponsorları alıyoruz. Şu an 21, 22, 22, 23, 21, 22, 22, 23 sevgili Erdal İşsüzler kapattı. 23, 24'ü Alper Ünal, Ünal Hava Yolları kapattı. 24.01'i Senem Hanım ve Özgür Bey kapattı. Boşta ne var? 7 ile 8, 8 ile 9 var. Eğer bayramda bu iki kalan saatimize sponsor olmak isterseniz 7 ile 8 arası ya da 8 ile 9 552-711-74-90 WhatsApp hattımıza yazın. Bu numara TR Ajans'ın sizler için ayarladığı bir numara. Her türlü soru, görüş, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için kullandığımız Bakır Hanım'ın sizlerden gelen sorulara cevap verdiği WhatsApp hattı 552-711-7490. Diğer taraftan talep olursa eğer gece saat 1-2, 2-3 gibi saati uzatabiliriz, haberiniz olsun. Yani saat 1'de yayın bitiyor ya normalde, ki bitmeyecek ben biliyorum. Panel de yoğun olacak. Dolayısıyla ben 1 ile 2 arası, 2 ile 3 arası sponsor olmak istiyorum diyen kardeşlerim olursa o saatlerde de yayına devam etmeyi planlıyoruz. Geçen Ramazan bayramı biliyorsunuz 3'leri 4'leri gördük. Bu bayram da kuvvetli ihtimal yoğun olacak. İnşallah 12. yargı paketiyle çok salınım olur da bu bayrama kader mahkumu kardeşlerim aileleriyle birlikte girerler. Bu arada Elbistan'a bir kere daha selam gönderiyorum Halis Hançer'e. Halis Hançer artık ciğerci kardeşler olarak Koca Ahmet Yesevi Caddesi'nde hizmet veriyor. Eski adı hatırlayanlar bilenler bilecekler, ciğerci Şükrü Usta'ydı. Artık isim değişti. Ciğerci Şükrü Usta'nın adı ciğerci kardeşler oldu. Elbistan'da sabah 11.30 gece 10 arası aralığında ciğerci kardeşlerden alo diyerek ya da gelerek ciğer yiyebilirsiniz. Hem kendiniz hem aileniz hem sevdiklerinizle birlikte. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını Instagram'da bir takip et. Orada numaralar var. Bir aksaklık olduğu zaman oradan hemen mesaj yazabilirsiniz DM'den. Ve numaralardan ulaşarak alo ben ciğer istiyorum diyebilirsin. Elbistan ve civarına, Elbistan'ın içine hizmet veriyor. Halis Hançer ve ciğerci kardeşler ekibi, haberiniz olsun. Yine mübarek Kurban Bayramımızı da şimdiden Halis Hançer ciğerci kardeşler olarak ümmeti Müslüman'ın tebrik ediyor. Hasan Ali Albayrak kardeşim Ahmet Tekkaya'ya Hasan Ali Albayrak kardeşim Ahmet Tekkaya Halit Bilgiç'ten Daye şarkısını yolluyorum. Hazreti Yunus'u Yunus balığının ağzından çıkaran Rabbim sizleri de oradan çıkartır abilerim kardeşlerim dedi. La ilahe illallah.

Subhaneke inti küntümüne zalimin ya. Hasan Ali Albayrak, kardeşim Ahmet Tekaya, Halit Bilgiç'ten Dayev şarkısını yolluyorum. Hazreti Yunus'u Yunus balığının ağzından çıkaran Rabbim sizleri de oradan çıkartır. Abilerim, kardeşlerim, çok da doğru. Bazı zikirler de çok önemli. Haddi de aşmadan söylüyorum. Programlarım hani dini içerikli değil ama biz Allah'ın kitabını bilen çocuklarız. Böyle yetiştik arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın, beni 40 parçaya bölseniz her parçamdan Rabbime olan inancım çıkar. Zorlu olan kardeşlerim bunu çokça çeksinler. La ilahe illante subhaneke inti küntümüne zalimin. Hasan Ali Albayrak çok da güzel söylemiş. Yunus'u Yunus balığının ağzında kıyıya kadar taşıyan, taşıttıran o güç kim? Cenab-ı Rabbül Alemin. Allah'ın ipine sarılacağız arkadaşlar. Başka çare yok. Yaratıcıya inanın, güvenin. Allah'ın varlığına, birliğine, tevhid inancını ihmal etmeyin. Allah'ın varlığına ve birliğine inananlar, ahiret gününe iman edenler ve iyi insanlar, ümit ediyorum ki o sırat köprüsünden geçecekler. Orada görüşmek üzere. Nasıl olsa oraya doğru gidiyoruz. Burası bizim gurbetimiz, yolumuz. Sıla'ya. Nereye? Menzil. Ahirete. Hadi bakalım. Yeni berzağa. Yeniden doğuşa beraber inşallah. Kardeşi Ahmet Tekaya, Halit Bilgiç'ten Daye eserini armağan olarak gönderdi Hasan Ali Albayrak. Hazreti Yunus'u Yunus balığının ağzından çıkaran Rabbim sizleri de oradan çıkartır. Abilerim, kardeşim, Allah'ın izniyle ya. Aman.

böyle eksik bitiyor bazılarının. Karıştırıyoruz, hakkınızı helal edin. Ayşe Kaplan, Niğde'de olan sevgilim Samet Demirel'e onu çok sevdiğimi ve sabırla beklediğimi sizin aracılığınızla iletmek istiyorum. İyi yayınlar dedi Ayşe Kaplan. Şimdi şarkıyı başa alacağım. Alper Ünal'ın yüreğinden geliyor yine. Kardeşi Taner Ünal ve arkadaşlarına söyleyeceğim o isimleri de, kimler onlar. Öncesi bir kere daha hatırlatıyorum. Bir kere daha hatırlatıyorum. Değerli kardeşler, tüm yardım bilgilerimiz diye geçiyor. Şimdi bir saniye. Nerede? Evet, şuradan. Şimdi arkadaşlar, Eyüp Ensar'la alakalı yardımlarınız için daha detaylı bilgi öğrenmek istiyorsanız Diyarbakır, Malatya Diyarbakır nokta, yani DMD kas hastası ya kardeşimiz, DMD Diyarbakır, Malatya Diyarbakır nokta, Eyüp Ensar, İngilizce karakterler unutmayın, nokta yok, Eyüp Ensar nokta Dogan, dmd.eyupensar.dogan. Orada valilik onaylı detaylı bilgiler var, banka hesap numaraları var. Direkt oradan gördüğünüz numara, yurt içi, yurt dışından da sivit kodlarına kadar var. Yardımlarınızı yapabilirsiniz. Ama biz nasıl yardım alıyoruz Eyüp Ensar için? Çok kolay. Cep telefonlarımızın mesaj bölümüne girdik. Beni duyan bütün kardeşlerimden rica ediyorum. Murat İnce böyle şeyleri pek rica etmez, biliyorsunuz değil mi? Talepte bulunmaz ama Eyüp Ensar'ın yaşaması için bunu yapıyoruz. Eyüp Ensar'ın yüreği çok büyük. Eyüp Ensar Doğan'a millet olarak bu bayramda hem Eyüp Ensar'ın hem ailesinin yüzünü güldürmek adına destek olacağız. Benim kardeşlerim, bana inanan yürekler, imkanı olanlar bunu yapsın. En kolay yolunu söylüyorum. 100 TL göndermek isterseniz minimal Ensar yaz cep telefonunun mesaj bölümüne. 8917'ye bütün operatörlerden gönderebilirsin. Valilik onaylı bir çalışma bu, haberiniz olsun. Ensar yazdık mı? 8917'ye gönderiyoruz. Yozgat Valiliğimiz değil mi? Bakayım. Evet, Yozgat Valiliğimizden onaylı. İBAN bilgileri var. Ve SMA Children Vakfı güvencesiyle bu çalışma yapılıyor. Valilik onaylı sorguları yapabilirsiniz. Yazıyor bilgilerin hepsi. Eyüp Ensar web sitesi de var ama en kolay Instagram'da bulabileceksiniz arkadaşlar. Diyarbakır, Malatya Diyarbakır nokta Eyüp Ensar nokta Dogan. Diyarbakır, Malatya Diyarbakır nokta Eyüp Ensar nokta Dogan. Murat İnce Net'te biraz sonra ben paylaşacağım. Murat İnce Net Instagram'da, Facebook'larda, bütün sayfalarımızda etiketleyerek DMD nokta Eyüp Ensar nokta Dogan sayfasını, bilginiz olsun. Sizlerden ricam, en basiti, cep telefonlarınızın mesaj bölümüne girin. Allah rızası için Ensar yazın, büyük harflerle Ensar. Ve 8917'ye bir tane mesaj olsun gönderin. 100 lira arkadaşlar. Ensar, Eyüp Ensar Dolan nefes alsın. Onun yüreği kocaman. O bir DMD kas hastası. Ve pahalı bir tedavi süreci var. Eyüp Ensar'ı birlikte yaşatacağız. Nefes olacağız ona. Hadi milletim, ben size güveniyorum. Bir daha söylüyorum. Cep telefonunu eline al. Mesaj bölümüne gir. Ensar yaz. Gönder 8917'ye. Sen bir ver, Rabbim sana bin vermezse ne olayım, ben kefilim. Sen Sıtkı Bütün, Ensar yaz bütün kalbinle, kalbini bozmadan 8917'ye bir gönder bakalım. Bak neler oluyor. Bak neler oluyor. Hadi bakalım. 100 lira SMS bedeli. Ama ben daha çok yardım edeceğim derseniz, Fazilet Hançer hanımefendi 11 bin lira göndermişler. Allah razı olsun. Fazilet Hançer'e ve ailesine de Allah zaval vermesin, ne diyelim. Bir daha söylüyorum, DMD Diyarbakır, Malatya Diyarbakır
kısaltma olarak yani

kodlayarak söylüyorum. dmd.eyupensar.dogan Instagram sayfasında bütün bilgiler var. Yozgat FM'in sayfasında da vardır kuvvetli ihtimal. Ben birazdan paylaşacağım. Durumlarımda paylaşıyorum zaten. Desteklerinizi bekliyoruz Ensar kardeşimize. Eyüp Ensar nefes alsın arkadaşlar. Ensar yaz 8917'ye bir kısa SMS gönder, 100 lira. Ama daha fazla göndermek istiyorsan Diyarbakır, Malatya, Diyarbakır kısaltmalarıyla dmd.eyupensar.dogan gir Instagram sayfasına, oradan istediğin kadar gönder. Bilgiler de var. Kalplerinde şüpheye yer açan kardeşlerimiz de oluyor, şeytan koltuğumuzun altında arkadaşlar. Eğer öyle de bir şüpheniz varsa girin bakın, valilik onaylı ve biz bunu Allah rızası için ve tek bir millet olduğumuz için azınlığıyla, çoğunluğuyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle biz biriz, biz canız ve böyle günlerde Kurtuluş Harbi gibi birbirine kilitlenen bir milletiz. Ne mutlu bize. Ensarlar yaşasın kardeşler. Ensar yaz SMS bölümüne, 8917'ye gönder. Çok rica ediyorum arkadaşlar. Bunu yapın, olur mu? Mübarek Ramazan, Kurban Bayramı da geliyor. Sen ver bir, bak Allah sana neler veriyor. Gerekeni yapacağız. Gerekeni yapacağız inşallah. Hadi bakalım. Kapıyı biz açtık bu akşam. Ben göndermeye başladım. Oğlum hemen gönder. Baba diyor, ben de yaptım diyor. Öbür taraftan Melisa kardeşim, Berşan kardeşim 20 tane gönderdik SMS abi dedi. Berşan Tuncel adam kardeşim benim, çok teşekkür ederim. Gönderin arkadaşlar, kaybetmezsiniz, siz kazanırsınız, gönderdiğiniz sizin. Ve devam ediyorum, zemheri geldi, biz işimizi de yapalım bir taraftan. Bir yandan Alper Ünal da gönderiyor SMS'leri, Allah razı olsun. Alper Ünal adam benim kardeşim ya, can Alper can. Yapmak lazım arkadaşlar, yapın. Veren el mi, alan el mi? Allah size daha çok verecek. Alper Ünal'ın yüreğinden zemheri geliyor. Batuhan ve Taner Ünal'a geliyor. Batuhan Gültekin, sana, Taner Ünal'a, can kardeşime gelsin diyor. İhsan'dan Batuhan'a selam olsun, var böyle bir mesaj. İhsan'ın Batuhan Gültekin kardeşine selamları var. Ve Alper Ünal'ın yüreğinden final yapıyoruz. Alper dedi artık yatacağım. Yat artık, dinlen. Zemheri Ali Kınık can kardeşim söylüyor. Alper Ünal'ın yüreğinden can kardeşi Taner Ünal'a, Adem ve Burak Kaya'ya, İhsan Gültekin'den kardeşi Batuhan Gültekin'e, Taner'in arkadaşlarına bolca selamlarla, Azat Bilici, Feyyaz Merdin, Serhat Ur, Emre Evci, Enes Kılıç Aslan, Adem ve Burak Kaya, bir kere daha Emir Akdemir, İsmail Güler, Harun Şahin, Volkan Aymergen, Mehmet Taşezen'e armağan olsun. Taner diye bağırıyor Alper. Niye bağırıyorsun? Yanıyorum ben.

Şimdi Adem, şimdi bir mesaj düştü. Yaptığı iyiliği pazara çıkaran, yaptığı iyiliği pazara çıkarıp satanlar, yol karardığında elveda deyip kaçanlar. Bizimle bu hayata hiçbir şeye paylaşamazlar. Sizin her zaman her yerde kardeşiniz var. Burak Adem Kaya, Azat Bilici'den, Alper Ünal'a, Taner Ünal'a armağan olsun sıradaki istek. Böyle bir mesaj göndermişler. Bir daha aktaralım. Yaptığı iyiliği pazara çıkarıp satanlar, yol karardığında elveda deyip kaçanlar. Bizimle bu hayatta hiçbir şey paylaşamazlar. Sizin her zaman her yerde kardeşiniz var. Burak Adem Kaya, Azat Bilici'den, Alper Ünal'a, Taner Ünal'a gelsin. Bu mesajı da okuduk. Zemer ile bağlı.

Ayşe Kaplan kardeşi Sinan Demirel adına Niğde'de olan ağabeyim Samet Demirel'e selamlar. Senin öğrettiğin değerler sayesinde ayakta duruyorum. Sabırla kavuşacağımız günü bekliyorum aslan ağabeyim dedi.

0: senden bana.
1: Urgun kardeşler Gökhan Urgun ve İsmail Urgun, Erkan Ateş'e selam olsun. Abimizin doğum gününü kutlarız. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemişler. Öncelikle Erkan Ateş abimize ve Kader Birliği yaptığımız bütün dostlarımıza armağan olsun. Gönüller her zaman bir kez bir, tez zamanda güzel günlere inşallah. Yine bir başka mesaj var. Adım Muhammed Elmamu. Selamünaleyküm. Başta Aslan abim Recep Köse, Aslan yürekli kardeşim Baran Aksoy, Mert Şengül, az kaldı yanımızda olacaksın. Baran Çelebi, Batıkan Kılıçkıran, Emir Düşmez, Düşmez ya da Düşmez, Doğancan Sakallı, Aslan kolu kısa, minik kardeşim Burak kolu, küçük dayı Şahin Altun, Anil Yılmaz, Mete Çakmak, Mücahit Baş, Ceyhan ve Not Baran Aksoy, seni çok seviyorum. Aslan kardeşim gelip alacağım seni oralardan, az kaldı. Mert Atasoy, Zafer Köse, Aslan kardeşlerim Rabbime emanetsiniz. Özgür günlerinde görüşmek dileğiyle. Not Baran Aksoy, telefonunu bekliyorum.

Yaptığı iyiliği pazara çıkarıp satanlar, yol karardığında elveda deyip kaçanlar. Bizimle bu hayatta hiçbir şey paylaşamazlar. Sizin her zaman her yerde kardeşleriniz var. Burak ve Adem Kaya, Azat Bilici, Alper Ünal'a, Taner Ünal'a gelsin sıradaki şarkılar şeklinde mesajları var. Yaptığı iyiliği pazara çıkarıp satanlar, yol karardığında elveda deyip kaçanlar, bizimle bu hayatta hiçbir şey paylaşamazlar. Sizin her zaman her yerde kardeşiniz var. Burak Kaya, Adem Kaya, Azat Bilici'den Alper Ünal'a, Taner Ünal'a selam olsun.

Sevgili Alper de diyor ki onların da diyor Adem ve Burak Kaya'nın ve Taner'in de diyor Azat Bilici'nde burada bir abileri bir kardeşleri var her zaman diyor. Oturacak bir masaları, yatacak bir yatakları, yiyecek hep bir tabakları, yemek yiyecekleri tabakları, her zaman masaları var diyor Alper Ünal da. Uyku kalmadı sağ ol demiş. Yakalım geceyi, ne yapalım? Allah Allah. Efendim gece devam ediyor. Ben şimdi şöyle bir kontrol ediyorum. Efendim medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türküsü. Elektrik sorunumuz kalmadı arkadaşlar. Elektrikler de geldi. Jeneratörlerimiz doldu. Yani güç kaynaklarımız çok şükür. Medyamesaj.com'a gir. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyip

Anlatacak o kadar çok şey var. Konuşacak o kadar çok konu var. Ama ve lakin bazen böyle soluk almam gerektiğini düşünüyorum. Dilimi tutmamın gerektiği haller oluyor biliyorsunuz. Her şey her yerde konuşulmuyor arkadaşlar. Bayram geliyor. Hani bayram gelmiş benim neyime? Dur ya. Vallahi billahi bütün bayram gelmiş neyime? Anam ağlar. Şunu bir dinleyelim ya. Bütün kader mahkumlarına ve ailelerine armağan olarak gönderiyorum. Bütün garip kardeşlerime, yetim kardeşlerime gönderiyorum. Kederli kardeşlerime gönderiyorum. Onların ailelerine gönderiyorum.

Bayram gelmiş neyime. Burhan abi söylüyor rahmetli. Bayram geliyor. İnşallah güzel gelir. Herkes için güzel gelir, iyi gelir. Herkesin aşı olsun, sofrasında ekmeği olsun, çoluğuyla çocuğu olsun istiyoruz. Allah rızası için suça bulaşmış kardeşlerimden de rica ediyorum. Şu 12. yargı paketiyle bir özgürlük gelirse

Kardeş, hanım, aileler perme perişan arkadaşlar. Biz dinleyen gözyaşlı analar var ya. Bazı konuşmalarından çok etkilenip bana çok güzel mesaj yazan o analara, o babalara selam olsun. Ellerinden öpüyorum hepsini. Oğlum ne güzel şeyler anlatıyorsun. Dün birkaç gündür böyle yoğun bir konuştuk. Tabi bazıları da rahatsız oluyor, olsun, rahatsız olsunlar. Rabbim neyi murad ediyorsa Murat İnce onları konuşuyor. Biliyorsunuz, Bismillah, hasbiyallah, ben yokum ya Rabbi, sen varsın. Neyi murad ediyor Rabbim bugün bizden? Neyi murad ediyorsa ben onu söylüyorum. Ben kimim ki? Rabbim emrediyor, Rabbim murad ediyor, nasip oluyor. Bizler bir şekilde seçilmiş insanlar, yüz binlerce insana ulaşan insanlar, sorumluyuz. Ha ben Okan Bayülgen gibi sanatı sanat için yapar, sigara içerim elimde diyemem. Elimde içki bardağıyla görüntü veremem. İçiyor olsam da ya da içmiyorsam da bunun artistliğini yapamam. Ben bu ülkeye, ben bu millete, ben yaşadığım bu topraklardaki, bu coğrafyadaki çocuklara, hatta dünya çocuklarına, evet, bir ağabey, bir insan olarak örnek olmak durumundayım. Dolayısıyla Rabbim neyi emrederse ben onu yaparım. Amma ve lakin tabii ki fikretmek gerekiyor. İnsanız. Bazen insan kantarın topuzunu kaçırabiliyor. Bu şöhret insanları şaşırtabiliyor. Dolayısıyla ben ve benim gibi kardeşlerimin sorumlulukları var. Dilerim hani kulu da razı gelir. Rabbimin razı gelmesi her şeyden önce çok önemli. Rabbim razı gelsin. Biz ne yapıyorsak Rabbimin rızası için yapıyoruz. Vallahi billahi. Allah'ım razı gelsin bizden inşallah. Bu arada Fazilet Hançer hanımefendi, bağışınız 11 bin liranız. Evet, Eyüp Ensar kardeşimin babasının hesabına, valilik hesabına gönderildi. Bilginiz olsun. Lütfen bize bir şey göndermeyin. Doğrudan, bundan böyle. Bir daha söylüyorum. Eyüp Ensar'ın hesapları var. Tüm yardım bilgileri dmd.eyupensar.dogan hesabında var. Kas hastası kardeşimiz. Yardımlarınız için sayfaya ulaşıp, ben şimdi Murat İnce net Instagram'da hemen paylaşıyorum arkadaşlar, oradan da bulabilirsiniz. Murat İnce net bütün sosyal medya hesaplarım mavi rozetli. Instagram'da hemen Eyüp Ensar'a ulaşabilirsiniz. Şimdi Tahmina kardeşimizin doğum günüymüş. Doğu Hoca'nın odasında bizleri takip ediyorlar. Yunus Çoban Hocam'ın arkadaşları. TikTok'ta onlar da yayındılar. Tahmina kardeşimizin ad günüymüş. Doğum gününü tebrik ediyoruz. Doğu Hocamızın odasında. X'de program yapılıyor ya arkadaşlar. Yunus Çoban Hocamız oralarda program yapıyor. Ve Doğu Hoca'nın bir odası varmış X'de. Tahmina kardeşimiz de oradaymış, bizi dinliyorlarmış. Tahmina, ad günün kutlu olsun kardeşim.

Urgun kardeşler, hakkınız helal edin. Bakanımla antrakta kalamadık. Bugün sevgili Betül kardeşimin ad gününü tebrik ediyorlar. Onlar eğleniyorlar. Bir taraftan da çalışıyor Bakır. Sağ olsun. Biz de buradayız. Bakır, yani TR Ajans üzerinden gelen bazı mesajlar oldu arkadaşlar. Urgun kardeşler, Gökhan Urgun ve İsmail Urgun, Erkan Ateş'e selam olsun dediler. Abimizin doğum gününü kutluyoruz. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı öncelikle Erkan Ateş abimize ve kader birliği yaptığımız bütün dostlarımıza armağan olsun. Gönüller her zaman bir, tez zamanda güzel günlere inşallah. Urgun kardeşler, Gökhan Urgun ve İsmail Urgun, Erkan Ateş'e selam olsun. Abimizin doğum gününü kutluyoruz dediler. Geldi istek şarkıları Karayazı.

Efendim devam ediyoruz. İyi akşamlar Murat İnce ailesi. Ben Kurtan Özdemir, Ceylan Ertem'den Zalım Zalım şarkısını arkadaşlarım Volkan Bayar, Tayfun Şenol, Erdal Boğucu, Ateş Alaska, Erdem Paytar, Volkan Ayaz, Ercan Boğucu, Kuzey Kayar, can dostlara gelsin, herkese selam olsun dedi. Kurtan Özdemir istediği Ceylan Ertem'den Zalım arkadaşlarına, dostlarına armağan olarak geldi.

Ünal Hava Yolları, Alper Ünal yatmıyoruz diyor, ayaktayız diyor. Dinleyen herkese selamlarını gönderiyor ama özellikle Taner ve Alper Ünal'ın yüreğinden Adem ve Burak Kaya'ya, Azat Bilici'ye armağan olarak geliyor şu an çaldıklarımız. Batuhan Gültekin, sana da selam olsun abim. İhsan abin hiç rahat bırakmadı bizi, sağ olsun. Eyüpan'dan Oğul Oğul, Taner ve Alper Ünal'dan Adem Burak Kaya kardeşlere, Adem ve Burak Kaya kardeşlere ve Azat Bilici'ye geldi. Alper Ünal, Ünal Hava Yolları yatmıyor arkadaşlar. Ünal Hava Yolları durmuyor.

Ünal hava yolları durmuyor. Alper Ünal'ın yüreğinden yine Adem ve Burak Kaya, Azat Bilici'ye armağan olarak geliyor. Alper ve Taner Ünal'ın yüreğinden Adem ve Burak Kaya, Azat Bilici'ye armağan olarak geliyor. Ahmet Kaya söylüyor, dostum bu.

0: Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Bu bölümü üçlüyoruz. Aslımızı soran sorsun. Alper Ünal'ın yüreğinden ve Taner Ünal'ın yüreğinden Adem ve Burak Kaya, Azat Bilici'ye özellikle armağan olarak geliyor. Yaptığı iyiliği pazara çıkarıp satanlar, yol karardığında elveda deyip kaçanlar bizimle bu hayatta bir şey paylaşamazlar. Sizin her zaman her yerde kardeşiniz var. Burak ve Adem Kaya, Azat Bilici, Alper ve Taner Ünal'a böyle bir cevap göndermişler. Ve Alper ve Taner Ünal da Uğur Işılak'tan Aslımızı Soran Sorsun adlı eseri Adem ve Burak Kaya kardeşlere, Azat Bilici'ye özellikle armağan olarak gönderiyorlar. Aslımızı Soran Sorsun.
1: Boyun sopum belli benim, aslımızı soran sorsun.

0: dostuna her demişim, yola kurban ser demişim.
1: Taner varken yatıyordum diyor. Şimdi Taner yok, uyuyamıyoruz diyor. Alper Ünal. Aslımızı soran sorsun Taner ve Alper Ünal'dan Adem ve Burak Kaya, Azat Bilücük. Kardeşlerin armağan olarak geldi.
0: Savursunlar harmanımı, savursunlar harmanımı, kesen kessin dermanımı, kesen kessin.

incinmedi çingitenden, gönlümüzü kıran kırsın. Diyar diyar ah çekerek, kemaline herdi yürek.

Taner Ünal'ın herkese çok selamı var. Özellikle Azat Bilici, Adem ve Burak Kaya kardeşleri. Efendim devam ediyoruz. Say Macuran Senden Vazgeçmem'le. Sizler de hemen şimdi mesaj göndermek isterseniz medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyip. medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, gönder gelsin. Bu arada değerli arkadaşlar, Eyüp Ensar Doğan kardeşimize yardımda bulunuyorsunuz değil mi? Eyüp Ensar Doğan kardeşimize yardımda bulunuyorsunuz değil mi arkadaşlar? dmd.eyüpensardogan. Ben paylaştım Instagram adresini, bütün detaylar orada. Ama en basitinden sizler de küçük de bir yardımda bulunmak isterseniz, çorbada bizim de tuzumuz olsun, Eyüp'ümüz nefes alsın derseniz, Ensar yazın büyük harflerle. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne Ensar yazın ve 8917'ye mesajınızı gönderin. 100 TL bağışlamış oluyorsunuz. Bütün operatörlerde aynı. Ensar yaz, 8917'ye gönder. Bu kadar. Ensar büyük harflerle 8917'ye gönder. 100 TL gönderiyorsun. Her mesajında bilgin olsun. Bunu yap. İyi bir şey. Güzel bir şey bu. Ve daha farklı yardımda bulunmak isteyenler, detayları görmek isteyenler, Murat İnce Net Instagram sayfamda az önce paylaştım, etiketleyerek Eyüp Ensar kardeşimi, bilginiz olsun, sayfası da var, o sayfadan da ulaşabilirsiniz. Çok da kolay. dmd.eyüpensar.dogan dmd.eyüpensar.dogan. Valilik onaylı, yardım bilgilerinin detayları var. Yurt içinden, yurt dışından gönderi yapabiliyor.

musunuz? Hadi bakalım. Koray Bulut'a da selam olsun. Gözlerinden öpüyorum Koray. İyi ki varsın abi diyor. Eyvallah, sen de iyi ki varsın abim. Yozgat'a selam olsun. Yozgat'taki sesimiz Yozgat FM. Biliyorsunuz Sorgun'da Sorgun FM. Kırıkkale'de Öz FM. Canım eşim. Canım eşim, aslan eşim, özgür günler yakındır, doğum günün kutlu olsun. Kızlarımız Sivda ve Esila, seni çok seviyoruz. Seni çok seven eşin Dilan, eşin Ateş. Bu eser benden sana armağan olsun. Tülay Macra, senden vazgeçmem. Canım eşim, aslan eşim, özgür günler yakın, doğum günün kutlu olsun. Kızlarımız Hivda ve Esila, seni çok seviyoruz. Seni çok seven eşin Dilan, bu parça benden, eşim Ateş'e gelsin. Tülay Macra, senden vazgeçmem.

Şimdi mesajda canım eşim, aslan eşim, güzel günler yakındır. Doğum günün kutlu olsun. Kızlarımız Hivda ve Esila seni çok seviyoruz. Seni çok seven eşin Dilan Esin Ateş. Bu parça benden sana armağan olsun. Tülay Macan, senden vazgeçmem. Hah, bak geldi Erkan Ateş'in doğum günü. Ah ablalarım, ah bacılarım benim. Erkan Ateş, can dost. Ben fark etmesem mesaj boşa gidecek. Erkan Ateş'in doğum günüymüş. Dilan Ateş eşi, hanımefendi. Erkan Ateş'in doğum gününü tebrik ediyor. Bu mesaj, bu şarkı Erkan sana gelmiş. Erkan Ateş'e. Canım eşim, aslan eşim, Erkan Ateş. Özgür günler yakın, doğum günü kutlu olsun. Kızlarımız Hivda ve Esila seni çok seviyoruz. Seni çok seven eşin Dilan Esin Ateş. Bu eser benden sana armağan olsun. Tülay Macuran, senden vazgeç.

Öncelikle selamünaleyküm. Erkan abim doğum gününü kutlarım. Güzel günler yakındır Aslan abim. Atacan Er Yıldırım'dan. Öncelikle selamünaleyküm. Erkan abim doğum gününü kutlarım. Güzel günler yakındır Aslan abim. Atacan Er Yıldırım'dan. Biraz sonra da eğer bizim Erdal iş üzere yatmadıysa Erdal'la devam ederiz. Alper'i yatırıyoruz. Birazdan belki Alper buralarda olur. Alper Ünal'a, Ünal ailesine, Ünal Hava Yolları'na teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Gece devam ediyor efendim.

Atacan Er Yıldırım'dan amcam Atakan Er Yıldırım'a, ağabeyim Erkan Ateş'e, kardeşim Deniz Gezerler'e, Furkan Tanrıverdi'ye, Mete Çakmağ'a, kader birliği yaptıkları tüm dostlarına, abilerine, kardeşlerine selam olsun. Sıradaki parça onlara gelsin dendi. Gelsin efendim. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul, ilk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul, ilk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Cem Can Uğurlu demiş ki, Kerbela'dan bugüne eğmediğimiz başı kelle almadan vermeyiz. Eyvallah. Cem Can Uğurlu'dan Hüseyin Kılıç, Can Çelik, Barış Özgül, Mehmet Arınmış, Arda Vural'a gelsin. Sıradaki eserler Cem Can Uğurlu'nun mesajı böyleydi. Neşe Genç, kardeşim Musa Genç, kardeşim her şeyim, bir gün tekrar yan yana olacağız, sabret. Seni çok seviyorum, unutma, biz senin yanındayız, canımız parçamız sabır dedi Neşe Genç kardeşim. Efendim gönderin gelsin mesajlarınızı, saat 1'e değin yayınımız devam ediyor, panelim boş şu anda. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul, ilk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, gönder gelsin. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyip, her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp'ta.

Benim yüreğimden Rasim ve Kadir Duman kardeşlere, Sidar Kesici'ye armağan olarak geliyor. Hakeza Deniz Öztaş'a, Ahmet Kaya ağlama bugünlerde geçer babam. Bu eser aynı zamanda Rasim ve Kadir Duman'dan Cengiz Duman babalarına da armağan olarak geldi. Ahmet Kaya ağlama bugünlerde geçer babam. Rasim, Kadir bugünlerde geçecek. Canlarım benim. Bugünlerde geçecek. Bakın görün, gün doğmadan

0: neler doğar. Allah büyük. Umudunuzu yüksek tutun, olur mu? Umutlar hep var. Yarın güneş doğacak. Rasim, Kadir Duman. Özellikle ikinize sesleniyorum. Çok büyük geçmiş olsun canlarım benim.
1: Yaşadığım çok zor günlerde bir merhabasını istedim. Fakat o merhabayı benden esirgen, ulusal anlamda bu kaderi paylaştığım bütün arkadaşlarıma ve dostlarıma ince bir sitemdir. Umarım onu anlarlar.

0: Vermedi elini dost bildiklerim.
1: Nefesine sağlık.
0: Güzeldir abi.
1: Ne güzeldir.
0: Güzeldir.
1: Uygar Uzan bir tane...
0: Değil mi? Hasan abi çok eski, çok güzel.
1: Değil mi? Yeser. Çok güzel, güzel eserler eskilerden. Ben şimdi hemen birkaç tane daha mesaj okuyayım. Çok yoğun.
0: Mesajlardayız o zaman. Tamam.

Efendim kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yol devam ediyor. Tam hız, tam gaz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Aslan amcamın oğluna, Aslan amcamın oğluna. Şöyle yapalım. Aslan amcamın oğluna, eğer doğru yazıyorsak bakayım mı? Değil. Tamam. Aslan amcamın oğluna Ankara'dan Kürt İnan Erkan Ateş'in Aslan amca oğlunun doğum gününü kutluyorum. Tez zamanda güzel günlerde görüşürüz. Bu eser benden sana gelsin. Ahmet Kaya, geçmiyor günler dedi kardeşimiz. Aslan amca oğluna, Aslan amcamın oğluna Ankara'dan Kürt İnan Erkan Ateş'in Aslan amcamın oğlunun doğum gününü kutluyorum. Tez zamanda güzel günlerde görüşürüz. Bu eser benden sana gelsin. Ahmet Kaya, geçmiyor günler. Biz de kardeşimizin ad gününü tebrik ediyoruz.

Benim adam kardeşim Rıdvan Barbaros dün bir laf attık öyle, sağ olsun. Merhaba Murat abi, ben Rıdvan Barbaros, selam başım üstüne, başım gözüm var olsun Rıdvan Barbaros can. Benden de kucak dolu selamlar, sıradaki eserler abim Vural Barbaros, kardeşlerim Doğukan Barbaros, Ömer Faruk Turan, Gökhan Kadiroğlu, Barış Balcı, Abdullah Tunçok, Burakan Yata, Yunus Emre Çakır, Mevlüt Özledik, Haydarcan Çeliğe gelsin mesajı geldi. Rıdvan ne yaptın, güzel günlerdesin inşallah, öyle ümit ediyorum. Haber de alamadık. İyisiniz inşallah. Rıdvan Barbaros, dün bir laf attım, ne yaptılar ne ettiler, güzel günlerdeseler yengemle beraber mesaj atarlar bana falan.

0: diye böyle. Demek ki duymuş Rıdvan Barbaros, selam başım üstüne demiş. Başı gözü var olsun kardeşimin. Allah darını kolaylasın. Benden de kucak dolu selamlar dedi. Aleyküm selam bir kere daha. Sıradaki eserler abim Vural Barbaros, kardeşlerim Doğukan Barbaros, Ömer Faruk Turan, Gökhan Kadiroğlu, Barış Balcı, Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, Yunus Emre Çakır, Mevlüt Özledik, Haydarcan Çelik'e gelsin dendi. Eyvallah Rıdvan Barbaros. Efendim yarın yine saat 19'da Allah'tan bir mani olmazsa burada olacağız. Yayını ben yavaştan kapatıyorum. Rasim ve Kadir Duman'a benden, amcaları olarak, özellikle Rasim ve Kadir Duman'a benden, amcaları olarak geçmiş olsun dileklerimle. İbrahim abiden bu da geçer geliyor. Muhammed Sidar Kesici, Deniz Öztaş, sizi unutmadım. Ve bütün kardeşlerime, siz dünyanın en güzel varlıklarına, Taner Ünal sana da armağan olsun. Efendim mesajlarımızı biliyorsunuz, mediamesaj.com üzerinden alıyoruz. Ve soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız 552-711-7490 TR Ajans üzerinden devam ediyor. Bayram geliyor. Bayramda da 7 ile 8, 8 ile 9 boş. Diğer saatlerimiz doldu, bilginiz olsun. 9-10-10-11 Erdal Üçdüzer, 11-12 Alper Ünal, 12-1 Senem ve Özgür çifti İzmir'den Senkür. Senem ve Özgür Senkür. Fakat bayramda 4 gün boyunca ben 1 ile 2, 2 ile 3 diyen babayitler varsa biz yayında olacağız, haberiniz olsun. Herhangi bir saatimize sponsor olabilirsiniz. Yani gün doğana kadar yayın yapmayı da planlıyorum, yoğunluk olursa. Bir ricam var sadece, bazı abiler radyoları erken kapatıyorlarmış. Bayramda erken kapatmayın, çok rica ediyorum. Sizin için buradayız, mesaiye kalıyoruz. Çalışacağız abi. Rasim, Kadir Duman, Sidar Kesici, Deniz Öztaş, gençler, hepsi geçer, bu da geçer. Ya neler geçmedi ki? Gün doğmadan neler doğuyor? Allah'ın izniyle baban, babanız Cengiz Duman'ın, Sidar düzeltiyorum, Rasim ve Kadir Duman'a çok selamlar var, çok özlemişler. Onlar da geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorlar. Bugünler geçecek gençler. Mühim olan bugünler geçtikten sonra ne yapacağımız. Abi nasıl geçecek diye sormayın. Allah büyük. Allah'ın ipine sarılın. Umudu tüketmeyin. Umudunuz bol olsun. Rasim, Kadir Duman, kendinizi lütfen özgür günlerde hayal edin. Gece yatmadan önce bir hayal kur. Aynı hayali sabahleyin devam ettir. Bunu 21 gün yap. Mümkünse 40 gün yap. Bak neler olacak. Allah büyük. Allah'ın ipine sarılanlar pişman olmazlar. Rahat olun. Bu uyarıdır. Büyük uyarıdır. Büyük sarsıntıdır bunlar. Bundan sonra ne yapacağınız da çok önemli. Gece yayını sona erdiriyorum. Herkes hakkını helal etsin. Ben de yana helal hoş olsun. Mesela atarsanız artık okuyamayacağız arkadaşlar. Çalamayacağız. Yayını nihayetlendiriyorum. Güzel bir şarkı daha bulayım. Yine Rasim ve Kadir Duman'a, Sidar Kesici'ye, Muhammed Sidar Kesici'ye, Deniz Öztaş'a, bizi dinleyen siz canlara, Taner'e, Adem Burakkaya, Azat Bilici'ye, Batuhan Gültekin'e, Alper Ünal'a, Erdal Üçdüzer'e, İbrahim Şahin'e benden armağan olarak gelsin. Bakalım ne gelecek, bakalım. Ne gelir, ne gelir, ne gelir. Benden ne gelir biliyor musunuz? Züleyha gelsin ya. Sonuna kadar dinlettirmek biraz zor olacak ama, çünkü 6 dakika vakitte doldu. Olsun. Dua eder dua bekleriz. Dua bekliyorum. Dua eder dua bekleriz. Hakkım helaldir, haklarınızı helal edin. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim milyar katını versin. Allah'a emanet olun. Yarın akşam saat 19'da yine yeniden bu kentte, bu frekansta buluşmak beklerimle. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.
1: Şimdi sen diyeceksin ki pişman mıyım?

bir anından bile pişman olmadım. İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı. Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı. İçim almasa da bu ayrılığı, yine gelse yine severim. Kurşun olsa kaçmam. Acel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam. Yine gelse yine severim.

0: Ben ölürsem sever misin yeniden birini?
1: Severim.
0: Hani gül koklamazdın benim üstüme?
1: Koklarım demedim ki, severim dedim.
0: Ne demek koklamam ama severim? Kimi seversin mesela?
1: Ölürsen bir gün, senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu severim Züleyha. Giderim, seni ilk gördüğüm yeri severim. Yetmezse, bana ilk güldüğün anı severim. Beni beklerken durduğun yeri severim mesela. Gidersen, senden geriye kalan ne varsa, ben de bulur onu severim.

0: Hatırımda bir sen kaldın.
1: Züleyha, ikimiz de bir kafesin içindeyiz, farkında mısın? Seninki telden, benimki gönülden bir kafes. Seni bıraksalar kafesinden, sen özgürsün. Beni bıraksalar kafesinden, ben ölürüm.

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama. Ben artık gidiyorum.